Bana bak kimi kuluna ve boyu bombu. Rapeti va kimi kuluna ve zongi nalako. Rapeti va kimi kuluna ve zongi nalako. Rapeti va kimi kuluna ve zongi nalako. Yamaka sesi asiki bombe ve zongi mayene. Yamaka sesi asiki bombe ve zongi mayene. Rapeti va kimi